Bana seni gereksiz. Anlatamam derdimi dertsiz. Aşkı aldı benden.